Aladım piştane melesiyeten iki havina. O gelmatı muzu tabağı cefaya ve hirabun ellemenim. O haçiye dostu kaviya meraklı o aşık o camı sözda canevine bellemenim. وزیع قسم دکم ناوی خودی پنجک آخی وی ناو آخا نبیس

ki xumayem. O herkesu dünya alime aşık u maraqliye male dünya ezeru xizine u ferina. O ola yam rebne xudi az aşıkı jote ve her du memka. O ola dmala bavede gelek ki rızil u fakir u şefir zena.

hazardan. Can güzel, can güzel, zıza kimi hazardan. Am yemin bu yesihsan.

şahı hebunamın mükeddili münyipte ve pelatinka nazarengim neşim behim nukeşe ve heker hatım dibme gubar hoşimin meb tüblette ve gel elinde sıbazika qastat etkem